0: kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Mahallesi Elis Park altında.
4: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Süleyman Gürbüz, kas ve iskelet sistemi hastalıklarında kök hücre tedavisiyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi, sağlık hayattır. 444-2223.
0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
5: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
6: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret, hayallerinizi inşa eder.
3: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çaydaçıra Kavşağı.
7: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
8: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS, Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.

0: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424 218 73 84.
1: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
2: Reklamları dinlediniz. Dinledi.
3: Mavi Radyo. Özgürlüğün sesi.

Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
4: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
5: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
6: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
7: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
8: Gürgürse Emlak Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev, arsa, iş yeri ve yatırım fırsatları Gürgürse Emlak Gayrimenkul'de. Doğru yatırım danışmanlığı, müşteri memnuniyetiyle evinizi satmak, kiralamak veya yeni bir yatırım yapmak istiyorsanız profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Gürgürse Emlak Gayrimenkul, Akgün Otel karşısında.
6: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.

Sizinle birlikte olmanın gururuyla çocukluğunuzda, gençliğinizde, evlendiğinizde, çocuklarınız ve torunlarınızla 7'den 70'e Orakçı olun.

0: kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
3: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket Şemsettin Yılmaz Ticaret.
4: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424 218 73 84.
5: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
6: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
2: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
7: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
8: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Veysel Karahan, obezite ve fazla kilolar için cerrahi yöntemlerle hizmetinizde. Tüp mide, gastrik bypass, mide balonu ve mide botoksu gibi uygulamalar hastanemizde yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlık hayattır. 444 22 23.
4: Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15

0: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
1: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.

zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.

0: nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroom'umuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal, güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi. Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
2: Gülgöze Emlak Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev, arsa, iş yeri ve yatırım fırsatları Gülgöze Emlak Gayrimenkul'de. Doğru yatırım danışmanlığı, müşteri memnuniyetiyle evinizi satmak, kiralamak veya yeni bir yatırım yapmak istiyorsanız profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Gülgöze Emlak Gayrimenkul, Akgün Otel karşısında.
3: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
4: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
5: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
6: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
3: Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
7: Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
3: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şen Türkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şen Türkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şen Türkler Elektrik, ışığın olduğu her yerde biz varız.

0: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
1: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
2: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424 218 73 84.
3: Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Dr. Mücahit Marsak, Üniversal Göz Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Üniversal Göz Merkezi. Çaydaçıra Kavşağı'ndayız. Detaylı bilgi ve randevu için 0424 247 91 91.
4: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
5: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
6: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Oktay Bulut hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.

tatlı günlerimiz oldu elbette, acı tatlı günler.

0: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.

0: al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
1: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
0: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
2: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
3: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
4: Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev, arsa, iş yeri ve yatırım fırsatları Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul'de. Doğru yatırım danışmanlığı, müşteri memnuniyetiyle evinizi satmak, kiralamak veya yeni bir yatırım yapmak istiyorsanız profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul, Akgül Otel karşısında.
5: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
6: Reklamları dinlediniz. Dinledi.
7: Mavi Radyo.
8: Sizin sesiniz.

0: Kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şen Türkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şen Türkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şen Türkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
2: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde gebelikte 4 boyutlu ayrıntılı ultrason ve fetal eko yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.
3: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
4: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
5: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
6: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
7: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret, hayallerinizi inşa eder.
8: Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15

sandığında sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424 218 73 84. Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında. Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı,

0: Zengin bitki örtüsü, mevsimli koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev, arsa, iş yeri ve yatırım fırsatları Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul'de. Doğru yatırım danışmanlığı, müşteri memnuniyetiyle evinizi satmak, kiralamak veya yeni bir yatırım yapmak istiyorsanız profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul, Akgün Otel karşısında.
3: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
4: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
5: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.
6: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 60 60.
7: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.

0: süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asli Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309. Reklamları dinlediniz.
1: Mavi.

0: kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Kardiyoloji uzmanı Doktor Mehmet Ali Gelen hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.

0: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket Şemsettin Yılmaz Ticaret.
1: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şen Türkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şen Türkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 5555. Şen Türkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
2: Bims, Bims, Bims. Şaştımlar Botan Bims. Sektörün lideri Botan Bims fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan Bims. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
3: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
4: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
5: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
6: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
7: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Mavi, mavi.

0: zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Mavi Radyo.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek Nurpak. Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.

0: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres: Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
1: Gülgöze Emlak Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev, arsa, iş yeri ve yatırım fırsatları Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul'de. Doğru yatırım danışmanlığı, müşteri memnuniyetiyle evinizi satmak, kiralamak veya yeni bir yatırım yapmak istiyorsanız profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul, Akgün Otel karşısında.
2: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
3: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
4: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren, konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538-715-6060.
0: Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424-247-49-00.
5: Reklamları
6: deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.

Var mı çekenden gibi yarın cefası? Yarın cefası.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
2: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mikail Yıldız, botoks işlemleriyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi, sağlık hayattır. 444-22-23.
3: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
4: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarı'nda. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
5: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
6: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424 218 73 84.
7: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS, sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS, Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
8: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
6: Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15

0: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
1: Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Dr. Mücahit Marsak, Üniversal Göz Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Üniversal Göz Merkezi, Çaydaçırak Avşağı'ndayız. Detaylı bilgi ve randevu için 0424 247 9191.

Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşava tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşava kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşava.

0: saklama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Ondu Villa ve Ondu Line çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroom'umuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl Yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir Su Metal, güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi. Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
2: Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
3: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.

0: Gülgöze Emlak Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev, arsa, iş yeri ve yatırım fırsatları Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul'de. Doğru yatırım danışmanlığı, müşteri memnuniyetiyle evinizi satmak, kiralamak veya yeni bir yatırım yapmak istiyorsanız profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul, Akgün Otel karşısında.
1: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
2: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
3: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Mavi Mix.

0: kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
2: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
3: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
4: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
5: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Süleyman Gürbüz, kas ve iskelet sistemi hastalıklarında kök hücre tedavisiyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlık hayattır. 444 22 23.

0: Temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
1: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS, Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
2: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret, hayallerinizi inşa eder.
3: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
4: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
5: Reklamları
6: Mavi Radyo, özgürlüğün sesi.

0: AVM.
1: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
0: Ankastre setlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
1: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal

0: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.
1: Evinizin mağazası Hazal AVM.
2: Züccaciye'de, elektroniklerde Hazal AVM.
1: Küçük ev aletlerinde, tekstilde Hazal AVM.
2: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
1: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Mavi Radyo.
2: Evinizin mağazası Hazal AVM.
3: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
2: Ankastre setlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
3: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal.

0: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
1: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: AVM.
1: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
0: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesi hizmetinizde 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına

0: değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
1: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres: Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
2: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
3: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0 507 608 2309.

0: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 60 60.
1: Gülgöze Emlak Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev, arsa, iş yeri ve yatırım fırsatları Gülgöze Emlak Gayrimenkul'de. Doğru yatırım danışmanlığı, müşteri memnuniyetiyle evinizi satmak, kiralamak veya yeni bir yatırım yapmak istiyorsanız profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Gülgöze Emlak Gayrimenkul, Akgül Otel karşısında.
2: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.

0: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.
1: Evinizin mağazası Hazal AVM.
2: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
1: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
2: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM.

0: Radyo.
1: Evinizin mağazası Hazal AVM.
2: Züccaciye'de, elektroniklerde Hazal AVM.
1: Küçük ev aletlerinde, tekstilde Hazal AVM.
2: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
1: Şehir

0: ve Gazi Caddesi'ndeyiz.
1: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.
2: Evinizin mağazası Hazal AVM.
3: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
2: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
3: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
2: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: Evinizin mağazası Hazal AVM.
1: Züccaciye'de, elektroniklerde Hazal AVM.
0: Küçük ev aletlerinde, tekstilde Hazal AVM.
1: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
0: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: Mavi Radyo.
1: Evinizin mağazası Hazal AVM.
2: Mobilyada beyaz eşyada Hazal AVM.
1: Ankas resetlerde uyku dünyasında Hazal AVM.
2: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
1: Şehir

0: Duvarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Ross alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şen Türkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şen Türkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şen Türkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
3: Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15

0: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
1: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Veysel Karahan, obezite ve fazla kilolar için cerrahi yöntemlerle hizmetinizde. Tüp mide, gastrik bypass, mide balonu ve mide botoksu gibi uygulamalar hastanemizde yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlık hayattır. 444-22-23.
2: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424-218-7384.
3: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
4: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çaydaçıra Kavşağı.
5: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
6: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 06 23.
7: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket Şemsettin Yılmaz Ticaret.

0: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.
1: Mavi Evinizin mağazası Hazal AVM.
2: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
1: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
2: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal

0: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Mavi.
2: Evinizi

0: Hazal AVM.
1: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
0: Ankastre setlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
1: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
4: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
5: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim. 0424 247 49 çift 0.
6: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres

0: Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
1: Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15

0: Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev, arsa, iş yeri ve yatırım fırsatları Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul'de. Doğru yatırım danışmanlığı, müşteri memnuniyetiyle evinizi satmak, kiralamak veya yeni bir yatırım yapmak istiyorsanız profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul, Akgün Otel karşısında.
1: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren, konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
2: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Evinizin mağazası Hazal AVM.
5: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
4: Ankastre setlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
5: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal.

0: Mavi Radyo.
1: Evinizin mağazası Hazal AVM.
2: Züccaciye'de, elektroniklerde Hazal AVM.
1: Küçük ev aletlerinde, tekstilde Hazal AVM.
2: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal.

0: AVM.
1: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
0: Ankaz resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
1: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM.

0: BM.
1: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
0: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
1: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM.

0: Mavi Radyo.
1: Evinizin mağazası Hazal AVM.
2: Züccaciye'de, elektroniklerde Hazal AVM.
1: Küçük ev aletlerinde, tekstilde Hazal AVM.
2: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
1: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: Mutfağınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Bims, Bims, Bims. Şaştımlar Botan Bims. Sektörün lideri Botan Bims fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan Bims. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
3: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
4: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
5: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
6: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Oktay Bulut hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.
7: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
8: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
9: Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mücahit Marsak, Üniversal Göz Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Üniversal Göz Merkezi. Çayda Çıra Kavşağı'ndayız. Detaylı bilgi ve randevu için 0424 247 91 91.
10: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
11: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.

0: Hazal AVM.
1: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
0: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
1: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal.

Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.

0: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Mavi Radyo.

0: Mavi.
1: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sağcıları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Ondu Villa ve Ondu Line çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal, güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi
2: reklamlar.
3: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren, konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
4: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
5: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
6: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
7: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.
8: Gülgöze Emlak Gayrimenkul, hayalinizdeki ev, arsa, iş yeri ve yatırım fırsatları Gülgöze Emlak Gayrimenkul'de. Doğru yatırım danışmanlığı, müşteri memnuniyeti ile evinizi satmak

0: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, onduvilla ve onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.

Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.

Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sarcıları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Ross alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik, ışığın olduğu her yerde biz varız.
3: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret. Hayallerinizi inşa eder.
4: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde gebelikte 4 boyutlu ayrıntılı ultrason ve fetal eko yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.
5: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424 218 73 84.
6: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
7: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.

0: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23. Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
1: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
0: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çaydaçıra Kavşağı. Reklamları
2: Nadir Su Metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.

0: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler. Yollar.

Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesi hizmetinizde 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.

Coco'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar Yanı.

0: Ordu Evi 6, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
1: Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
2: Gülgöze Emlak Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev, arsa, iş yeri ve yatırım fırsatları Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul'de. Doğru yatırım danışmanlığı, müşteri memnuniyetiyle evinizi satmak, kiralamak veya yeni bir yatırım yapmak istiyorsanız profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Gürgöz Emlak Gayrimenkul, Akgün Otel karşısında.
3: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdile Urfak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
4: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren, konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
5: Red Color sadece boya değil, zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma, her adımda tek bir imza, yapının her katmanında güven. Red Color.
1: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.

0: Mavi Mix.
1: Nadir Su Metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.

0: Mavi Radyo.
1: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Ondu Villa ve Ondu Line çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektrik'e danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
2: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Kardiyoloji uzmanı Doktor Mehmet Ali Gelen hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.
3: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
4: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
3: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
5: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.

0: güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
1: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424 218 73 84.
2: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
3: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
4: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM, Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
5: Reklamları dinlediniz. Dinledi.
6: Mavi Radyo.
7: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Ondu Villa ve Ondu Line çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl Yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözüm.

0: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Mavi Mix.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroom'umuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
4: Gülgöze Emlak Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev, arsa, iş yeri ve yatırım fırsatları Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul'de. Doğru yatırım danışmanlığı, müşteri memnuniyetiyle evinizi satmak, kiralamak veya yeni bir yatırım yapmak istiyorsanız profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Gürgöz Emlak Gayrimenkul, Akgün Otel karşısında.
5: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
6: Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15

0: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
1: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
2: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
1: Emek, sabır ve

0: İnançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
1: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.

0: Kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
3: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
4: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.

0: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
1: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
2: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
3: Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Dr. Mücahit Marsak, Üniversal Göz Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Üniversal Göz Merkezi. Çaydaçırak Avşağı'ndayız. Detaylı bilgi ve randevu için 0424 247 91 91.
4: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mikail Yıldız, botoks işlemleriyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi, sağlık hayattır. 444-22-23.
5: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
6: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Mavi.

Zengin bitki örtüsü, mevsimli koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroom'umuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres: Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.

0: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
1: Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev, arsa, iş yeri ve yatırım fırsatları Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul'de. Doğru yatırım danışmanlığı, müşteri memnuniyetiyle evinizi satmak, kiralamak veya yeni bir yatırım yapmak istiyorsanız profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul, Akgün Otel karşısında.
2: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 05 507 608 2309.

0: al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
1: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
2: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
3: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.

0: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşava tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşava kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşava.
1: Mavi Radyo.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir su metal, güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
3: Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15

0: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
1: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
2: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkanı.

0: Başkan adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
1: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
0: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim. 0424 247 49 çift 0. Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Boz Duman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres: Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Boz Duman Elektrik.
2: Gülgöze Emlak Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev, arsa, iş yeri ve yatırım fırsatları Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul'de. Doğru yatırım danışmanlığı, müşteri memnuniyetiyle evinizi satmak, kiralamak veya yeni bir yatırım yapmak istiyorsanız profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Gürgöz Emlak Gayrimenkul, Akgün Otel karşısında.

0: Mutfaklarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
3: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişlerle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli. Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çaydaçıra Kavşağı.
0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
4: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.

0: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Veysel Karahan, obezite ve fazla kilolar için cerrahi yöntemlerle hizmetinizde. Tüp mide, gastrik bypass, mide balonu ve mide botoksu gibi uygulamalar hastanemizde yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlık hayattır. 444-22-23.
1: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
2: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
3: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
4: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
5: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Mavi Radyo.

0: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Mavi.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, onduvilla ve onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
3: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
4: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
5: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
4: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
6: Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15 indirim. Üstelik kredi kartsız elden taksit imkanı. Stoklar tükenmeden acele edin. Hazal Alışveriş Merkezi.

0: yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 60 60.
1: Gülgöze Emlak Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev, arsa, iş yeri ve yatırım fırsatları Gülgöze Emlak Gayrimenkul'de. Doğru yatırım danışmanlığı, müşteri memnuniyetiyle evinizi satmak, kiralamak veya yeni bir yatırım yapmak istiyorsanız profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Gülgöze Emlak Gayrimenkul, Akgün Otel karşısında.
2: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.
3: Reklamları
4: Mavi Radyo.
5: Sizin sesiniz.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Lineer Ross alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Lineer Ross'a tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Lineer Ross'a yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68. Mavi.
1: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424 218 73 84. Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15

0: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Oktay Bulut hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.
1: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
2: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
3: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik, ışığın olduğu her yerde biz varız.
4: Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mücahit Marsak, Üniversal Göz Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Üniversal Göz Merkezi. Çaydaçıra Kavşağı'ndayız. Detaylı bilgi ve randevu için 0424 247 91 91.
5: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
2: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
6: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 06 23.
7: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
8: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.

Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.

0: sen yoksun diye, sen yoksun diye.
1: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi, Mavi Radyo.

0: bitmeden. Nadir Su Metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Ondu Villa ve Ondu Line çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl Yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
3: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
4: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
5: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
6: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
7: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü

Güçlü ticaret, güçlü Elazığ. Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.

0: Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev, arsa, iş yeri ve yatırım fırsatları Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul'de. Doğru yatırım danışmanlığı, müşteri memnuniyetiyle evinizi satmak, kiralamak veya yeni bir yatırım yapmak istiyorsanız profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul, Akgün Otel karşısında.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli. Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
3: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
4: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
5: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424 218 73 84.
6: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
7: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ. Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret, hayallerinizi inşa eder.
8: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde gebelikte 4 boyutlu ayrıntılı ultrason ve fetal eko yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444-22-23.
9: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
5: Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15

0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat. Mavi.

bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.

0: Metal, güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.

0: sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
1: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
2: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
3: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
0: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
4: Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev, arsa, iş yeri ve yatırım fırsatları Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul'de. Doğru yatırım danışmanlığı, müşteri memnuniyetiyle evinizi satmak, kiralamak veya yeni bir yatırım yapmak istiyorsanız profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul, Akgün Otel karşısında.
0: Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424-247-49-0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Mavi Radyo.

0: mutfağınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Kardiyoloji uzmanı Doktor Mehmet Ali Gelen hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.

0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
1: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
2: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
3: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
4: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
5: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çaydaçıra Kavşağı.
6: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitim.

0: Kalıplarınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424-218-7384.
1: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
2: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
3: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazası

0: Mavi Radyo.
1: Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

0: Zengin bitki örtüsü, mevsimli koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Mavi mi?
2: Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazası Talo ayakkabı.

Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

0: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.
1: Mavi Radyo.
2: En güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazası Talo.

Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.

0: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
1: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
2: Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev, arsa, iş yeri ve yatırım fırsatları Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul'de. Doğru yatırım danışmanlığı, müşteri memnuniyetiyle evinizi satmak, kiralamak veya yeni bir yatırım yapmak istiyorsanız profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul, Akgün Otel karşısında.
3: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
1: Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
4: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
5: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çayda Çıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
1: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik

0: akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Mavi, mavi. Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo Ayakkabı'da. Sizin ve ailenizin mağazası Talo.

0: Mavi Radyo.
1: Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin

0: Mavi Radyo, özgürlüğün sesi.
1: Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

0: Mavi Mi.
1: Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazası.

Kaan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Ross alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424 218 73 84.
3: Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Dr. Mücahit Marsak, Üniversal Göz Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Üniversal Göz Merkezi. Çaydaçırak Avşağı'ndayız. Detaylı bilgi ve randevu için 0424 247 91 91.
4: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.

0: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
1: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
2: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
3: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
1: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
4: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mikail Yıldız, botoks işlemleriyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi, sağlık hayattır. 444-22-23.
5: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız, Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
6: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.
9: Mavi Radyo.
10: En güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazası.

0: Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.
1: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşava tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşava kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşava.

Mavi. Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazasında.

0: Mavi Radyo.
1: Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazası

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sağcıları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesi sinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Gülgöze Emlak Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev, arsa, iş yeri ve yatırım fırsatları Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul'de. Doğru yatırım danışmanlığı, müşteri memnuniyetiyle evinizi satmak, kiralamak veya yeni bir yatırım yapmak istiyorsanız profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul, Akgün Otel karşısında.
4: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
5: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.

0: birleştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ. Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
1: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
0: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
2: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Mavi Radyo, özgürlüğün sesi.
5: Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

0: Radyo.
1: Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo Ayakkabı'da. Sizin ve ailenizin mağazası Talo Ayakkabı

0: Mavi Radyo, özgürlüğün sesi.
1: Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazası Talo.

0: Mavi.
1: Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

Tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazası

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Ross alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
3: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS, Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
2: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çaydaçıra Kavşağı.
4: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424-218-7384.
5: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424-212-50-63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
6: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
7: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424-233-5555. Şentürkler Elektrik, ışığın olduğu her yerde biz varız.
8: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.

0: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret. Hayallerinizi inşa eder.
1: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
2: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Süleyman Gürbüz, kas ve iskelet sistemi hastalıklarında kök hücre tedavisiyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlık hayattır. 444-22-23.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Mavi Radyo.

Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Ondu Villa ve Ondu Line çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.

0: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres: Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
1: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren, konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü, Doğu Anadolu Bölge Bayi, Mobil

0: Tarlıkaltı, Kızılay Mahallesi. Yazı konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
1: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
2: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
3: Gülgöze Emlak Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev, arsa, iş yeri ve yatırım fırsatları Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul'de. Doğru yatırım danışmanlığı, müşteri memnuniyetiyle evinizi satmak, kiralamak veya yeni bir yatırım yapmak istiyorsanız profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul, Akgül Otel karşısında.
4: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linearos alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linearos tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linearos, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
3: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
4: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
5: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şen Türkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şen Türkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şen Türkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
6: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket Şemsettin Yılmaz Ticaret.

0: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Veysel Karahan, obezite ve fazla kilolar için cerrahi yöntemlerle hizmetinizde. Tüp mide, gastrik bypass, mide balonu ve mide botoksu gibi uygulamalar hastanemizde yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlık hayattır. 444-22-23.
1: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
2: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
3: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında. Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çaydaçıra Kavşağı.
4: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.

0: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Mavi Radyo.

Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Ondu Villa ve Ondu Line çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde 0530

0: 124 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
1: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
0: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.
2: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
0: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
3: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asli Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
4: Gürgöze Emlak Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev, arsa, iş yeri ve yatırım fırsatları Gürgöze Emlak Gayrimenkul'de. Doğru yatırım danışmanlığı, müşteri memnuniyetiyle evinizi satmak, kiralamak veya yeni bir yatırım yapmak istiyorsanız profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Gürgöze Emlak Gayrimenkul, Akgün Otel karşısında.
5: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.

0: Kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 8168.
1: Mavi.
2: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Oktay Bulut hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.
3: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424 218 73 84.
0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
4: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 06 23.
5: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
6: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
7: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
8: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.

0: Mutfaktan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Mahallesi Elis Park altında.
1: Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mücahit Marsak, Üniversal Göz Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Üniversal Göz Merkezi. Çaydaçıra Kavşağı'ndayız. Detaylı bilgi ve randevu için 0424 247 91 91.
2: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.

Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşava tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşava kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşava.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Ondu Villa ve Ondu Line çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesi sizinde hizmetinizde 0530 916 08 90. Nadir Su Metal, güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi
2: reklamlar.
3: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri, vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
4: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres: Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
5: Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev, arsa, iş yeri ve yatırım fırsatları Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul'de. Doğru yatırım danışmanlığı, müşteri memnuniyetiyle evinizi satmak, kiralamak veya yeni bir yatırım yapmak istiyorsanız profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Gürgöz'e Emlak Gayrimenkul, Akgün Otel karşısında.
4: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
6: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren, konforlu bir sürüş sağlayan, ilk

0: al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.
1: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 05 507 608 2309.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şen Türkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şen Türkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şen Türkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
2: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
3: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
4: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
5: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
6: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
7: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
8: Güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.

0: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret. Hayallerinizi inşa eder.
1: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde gebelikte 4 boyutlu ayrıntılı ultrason ve fetal eko yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444-22-23.
2: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğukent Minibüs Durağı karşısında 0424 218 73 84.

Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.

0: nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesi hizmetinizde 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
4: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
5: Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15

0: Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
1: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
2: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 60 60.
3: Gülgöze Emlak Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev, arsa, iş yeri ve yatırım fırsatları Gülgöze Emlak Gayrimenkul'de. Doğru yatırım danışmanlığı, müşteri memnuniyetiyle evinizi satmak, kiralamak veya yeni bir yatırım yapmak istiyorsanız profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Gülgöze Emlak Gayrimenkul, Akgün Otel karşısında.
0: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ. Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424 218 73 84.
3: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
4: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.

0: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
1: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Kardiyoloji uzmanı Doktor Mehmet Ali Gelen hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444-22-23.
2: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
3: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
4: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
5: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
4: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
6: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.

0: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Mavi Radyo.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sarcıları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, onduvilla ve onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 05 507 608 2309.

0: yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 60 60.
1: Gülgöze Emlak Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev, arsa, iş yeri ve yatırım fırsatları Gülgöze Emlak Gayrimenkul'de. Doğru yatırım danışmanlığı, müşteri memnuniyetiyle evinizi satmak, kiralamak veya yeni bir yatırım yapmak istiyorsanız profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Gülgöze Emlak Gayrimenkul, Akgün Otel karşısında.
2: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.
3: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
2: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik. Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
4: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Mavi Radyo.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Lineer Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Lineer Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Lineer Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
3: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424 218 73 84.
4: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.

0: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
1: Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mücahit Marsak, Üniversal Göz Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Üniversal Göz Merkezi. Çaydaçırak Avşağı'ndayız. Detaylı bilgi ve randevu için 0424 247 91 91.
2: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
1: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
3: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
4: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
5: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mikail Yıldız, botoks işlemleriyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi, sağlık hayattır. 444-22-23.
6: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız, Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.

0: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Mavi Radyo.
2: Sizin sesiniz.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Ondu Villa ve Ondu Line çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesi hizmetinizde 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar. Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0500 607-608-2309.
3: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
4: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
5: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
6: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
7: Gülgöze Emlak Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev, arsa, iş yeri ve yatırım fırsatları Gülgöze Emlak Gayrimenkul'de. Doğru yatırım danışmanlığı, müşteri memnuniyetiyle evinizi satmak, kiralamak veya yeni bir yatırım yapmak istiyorsanız profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Gülgöze Emlak Gayrimenkul, Akgün Otel karşısında.
4: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ. Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.

mutluluğun karşımda bana seni anlatıyor. Tanıyorum diyorum. Dünyaya sataşmış, türküler söylemiştik beraber. Avuçlarında zamanı dantellemiş. Onu sarhoşluğun doymazlığında çınlayan kadehler gibi sevmiştim. Şimdi ne gelir elden? Yaralarım yaralanıyor, yırtılıyor gece. Acıyor seven yanım, her yanım. Şimdi ne gelir elden? Acıyor seven yanım,

0: Duvarlarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektrik'e danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.